0: Radyo Doğu Bayazıt.
1: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 13 dakikacık ayırdın. Bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: O hilal sensiz olmaz.
4: Arabesk müziğin en iyileri.

Seni ben hüzünlü şarkılarda, umutsuz yarınlarda arıyorum. Bu kara sevdamı kime anlatayım? Anlatamam ki. Kınarlar bizi. Korkarlar. Öylesine çaresizim ki. Bir yanımda sen, bir yanımda yuvam. Biliyorum, biliyorum geri dönmeliyim. Bağrıma taş basıp seni terk ettim. Elveda güzel kız. Bu yaramız hep gizli kalsın. Söyleme kimseye. Söyleme dağlara, söyleme kuşlara. Söyleme hiç kimseye.

gerçeğe geçti o sanladım ya. Kaderimdir dedim, üzülmedim ki. Üzülmedim ki, üzülmedim ki. Ben meşhura doğru gidip koşarken, bir yalnızlık benim için başlarken, sen güzel aşkı sayarken, kaderimdir dedim, kaderimdir dedim.

yolda düşüyorum diyorsun. Bu hasret yağmur, gözyaşımın izi var yazdığın her satırda.

bıraktım, ağlayan bir eş bıraktım, sol yanımı boş bıraktım, hey. Siz benim kime küstüğümü nereden

bilmem şu an beni hissediyor, duyabiliyor musun? Eğer benim seni hissetmediğimi, sevmediğimi düşünüyorsan, inan çok yanılıyorsun. Çok yanılıyorsun. Çok.

bazen kader oyun oynar seven kullara dostum. Bazen umulmadık şeyler gelir başlara. İsyan etme dostum. İsyan etme sen bu olanlara. Senin de alnına bunu.

Deniz sizin elinizde. Doğal gaz dahil tüm fosil yakıtların tam yanmaması sonucu ölümcül etkileri olan karbon monoksit gazı ortaya çıkar. Böyle bir durumla karşılaşmamak için temiz hava girişini sağlayan menfezlerinizi

0: asla kapatmayınız. Doğalgaz dağıtım şirketinin bilgisi dışında tesisatınıza kesinlikle müdahale etmeyiniz. Yetkisiz kişilere müdahale ettirmeyiniz. Kombi, şofben gibi cihazların bakımını her yıl mutlaka yaptırınız. Güvenli bir baca çekişi sağlamak için bacalarınızı her yıl yetkili firmalara temizletiniz. Unutmayın, doğru kullanıldığında doğalgaz çok güvenli bir yakıttır.
1: Gönüllere dokunan

0: her gün, her saat, hatta her dakika sizin için çok değerli olan bilgileri, kişisel verilerinizi paylaşıyorsunuz. Paylaştığınız her kişisel veride aileniz, sevdikleriniz, geleceğiniz var. Paylaşımlarınıza dikkat etmediğiniz takdirde kişisel verilerinizin kötü niyetli kişilerin eline geçme riski var. Siz de geleceğinizi düşünün. Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
1: Hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.
2: Gelsene oğlum. Gelsene. Oğlum nasıl geleyim? Ezilip öleyim mi istiyorsun?
3: Önündeki çizgileri görüyor musun?
2: Ha. O çizgilerin toplamına yaya geçidi deniyor.
4: Olayı gördün mü?
5: İşte ben bu olayı yaya önceliği diyorum kardeşim. Yani senin benim gibi yayalar yola adımını attığında o araç duracak. Öncelik bizim.
4: Hadi ya.
5: Hadi şimdi geç arabayı, yürü.
4: Oğlum emin misin? Bak ezilmeyelim şimdi.
5: Yürü, rahat ol.
2: Yaşasın yayalar.
6: Öncelik hayatın, öncelik yayanın.
7: Bu mu? Bu mu?

Radyomuzu 7/24 kesintisiz dinlemek için www.radyodoğubayazıt.com adresini ziyaret edebilirsiniz. En iyiler ve en yeniler için takipte kalın.

hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.

Radyo Dobayazıt. Kalbimi sana, ben sana verdim.

Reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

0: Şu güzel memleketin enfes nimetlerine bak maşallah. Mis gibi etler, köfteler.
1: Yemen.
0: Kuru fasulyeler, pilavlar.
1: Sakın.
0: Şifa niyetine çorbalar.
1: Yemen.
0: Sağında yumurtalar.
1: Yasak.
0: Nar gibi kızarmış tavuklar.
1: Yemen.
0: Derya kuzusu balıklar.
1: Sakın.
0: Envai çeşit peynirler.
1: Yemen.
0: Çıtır çıtır ekmekler.
1: Yasak.
0: Taze sebzeler, meyveler.
1: Yeme.
0: Onu yeme, bunu yeme. Biz ne yiyeceğiz kardeşim?
2: Gönlünüz yiyin ama kararında yiyin. Hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden lezzetli.
3: Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.

24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

Ne sevdalar yaşadım, güldüler, çiçektiler. Ne sevdalar yaşadım, gözümden yaş döktüler. Ne sevdalar yaşadım, benim için öldüler.

Radyo Doğu Bayezid yenilenen müzik listeleriyle ve eğlenceli programlarıyla artık daha canlı. Üstelik reklamsız ve kesintisiz yayınlarımızla evde, işte, her yerde sizinleyiz. Güne pozitif başlamak, kendini iyi hissetmek için Radyo Doğu Bayezid.

Radyo Doğu Bayezid yenilenen müzik listeleriyle ve eğlenceli programlarıyla artık daha canlı. Üstelik reklamsız ve kesintisiz yayınlarımızla evde, işte, her yerde sizinleyiz. Güne pozitif başlamak, kendini iyi hissetmek için Radyo Doğu Bayezid size yeter.

0: Radio Aktif Show.
1: Radio Tabelası.
2: Herkese merhaba, günaydın. An itibariyle Radio Aktif Show başladı, hoş geldiniz. Efendim, Perşembe günündeyiz. 11 Haziran 2026 tarihini yaşamaya başladık. Saatlerimiz onu gösterdi ve bizler tekrar mikrofon başında sizlerleyiz. Peki sizler bizlerle misiniz?

0472-312-37 WhatsApp hattımız üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Tekrar ediyorum, 0472-312-307. Hoş geldiniz ve bakalım kimler buradaymış. Sevda Hanım'ı görüyorum, bir dinicimizi görüyorum, Necra ablamızı görüyorum, İsmail Bey'i görüyorum, Cahide Hanım'ı görüyorum, Sema Hanım'ı görüyorum. Bayağı da aramızda insanlar var. Hoş geldiniz. Evet, Barış Çilingir de aramızda. Barış Bey diyor ki mutlu sabahlar olsun demiş. Olsun gerçekten. Herkese mutlu sabahlar. Elif Hanım da geldi. Ömer Bey, Ömer Tayfur burada. Bu kadar mıyız? Tabii ki de değil. Devam edelim. Deniz vurgununun yaresi bir boş bir boş. Evet, şöyle bir haberlere baktığımda İran ve Amerikan savaşı devam ediyor. Yolda maalesef ki bugün yine İran'a saldırdı Amerika. Petrol hemen fırladı. Borsalar çöktü. Sarhoş. Özellikle Asya borsası çökmüş. İran Amerikan savaşı maalesef ki bitmek bilmiyor. Böyle giderse bitmeyecek. Yabancı sarhoş, el çek tabip. Onun dışında ünlülere uyuşturucu operasyonu başlamış tekrardan. Şu an tutuklamalar, gözaltılar var. Merve Örs hoş gelmiş. Han sarhoş, hancı sarhoş, yolda yabancı sarhoş, el çek tabip kalbim. Evet, YouTube Premium kullananlar zam geldi. Ben de kullanıyorum. Zam gelmiş. Zam.

0: ağır merkezde şebekeler çekmiyormuş. Türkcell, Türk Telekom ve o Vodafone'un şebekeleri ağır merkezde ciddi problemler yaşatıyormuş. Operatörler dünyanın parasını almayı biliyorlar ama işte hizmet vermeye gelince maalesef böyle çakılıyorlar yani. Ne yazık ki. Evet, kimler var görelim. Yazın yazın gelsin mesajlar. Günaydın mesajlarını bir yazın. Herkes bir günaydın mesajı göndersin. Hiç günaydın mesajı gelmiyor. 3-5 kişiden fazla günaydın mesajı gönderen yok neredeyse. Ve bizi şu an dünyanın öbür ucunda dinleyenler bile var. Ama günaydın mesajı gelmiyor. Niye sessiz sessiz dinliyorsunuz sevgili dinleyiciler? Allah Allah. Sesim gelmiyor mu ya size?
1: Sevdalı yolcular umut içinde. Hayalin düğünü töresi bir hor.
0: Bu kadar olur mu ya? Allah Allah. Evet, Barış Bey PTT'den yazıyor. Hoş gelmiş. Hatice Hanım'ı görüyorum. Hoş gelmiş.
1: Yolda yabancı sarhoş. El çek tabip kalbimden. İçimdeki sancı sarhoş.
0: Barış Bey günaydın, iyi yayınlar demiş. Teşekkürler.

0: Dedim iyi bak kendine. Burada herkes iyi. Şu an işe gitmek için yola çıktım. Çıkmadan önce yazmak istedim. Sıradaki bütün güzel şarkılar sana gelsin can parçam. Kendine çok iyi bak, seni çok seviyorum.
1: Teşekkür ediyoruz Sema Hanım'a.

Mazlum Bey, son zamanlarda Doğu Beyazıt'a yapılan, müteahhitler tarafına yapılan çoğu bina kendi haline bırakılmış ve gidilmiş durumda. Yetkili kimse yok mu? Bunlara niye müdahale edilmiyor demiş. Doğu Beyazıt'ta sağlam çalışan müteahhit var mı ya? Bana bir örnek söyleyin lütfen Allah rızası için. Niye müteahhitler hep böyle? Müteahhitler var ya, yatacak yeriniz yok vallahi billahi. Yeren Hanım burada, Ömür Hanım burada. Hoş geldiniz. Evet. Vallahi müteahhitler, yatacak yeriniz yok, ben size söyleyeyim yani. Ne çok ah alıyorsunuz biliyor musunuz? Ya da umrunuzdan mı, onu da bilmiyorum tabii de. Umrunuzdan mı? Sarhoş, evet, devam edelim. Başka bakalım kimler neler demiş bizlere. İpek Hanım burada, hoş gelmiş. Teşekkür ediyoruz, bize güzel mesajları göndermiş. Yar, seni düşlerin anlayacak da dün memleketin haline bak. Yaren Hanım bir fotoğraf atmış, o ne ya? Bıraktı bize fazlasını, dönüp bakmaz arkasına, bir de gel tat kalbimin bombasını. Video atmış, pardon, fotoğraf diyorum. Evet. Oo, son ses bizi dinliyor olmuş. Dinliyorlar, helal olsun size.

kapalı spor salonunda bizi dinliyorlarmış. Son ses hem de valla helal olsun size ya. Son ses bizi dinliyormuş. Gençlik Merkezi. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü kapalı spor salonuna selamlar. Selamünaleyküm hocam, güzel bir şarkı istiyorum demiş, çalar mısınız demiş, dayılarıma gelsin demiş Faik Avcı, tamamdır geliyor birazdan az sonra. Evet, Gençlik ve Spor harikasınız. Bak yar, harikasınız. Çok güzel bir şarkı göndereceğim birazdan. Şu an son ses bizi dinleyen Gençlik Merkezi'ne gelsin. Semra Hanım hoş geldiniz, Semra Hanım da burada.

bakmaz. Barış Bey diyor ki çoğumuz araçta dinlediğimiz için yazamıyoruz haliyle diyor. Trafikte telefon kullanmayı da bu vesileyle diyor uyaralım, kullanmasın lütfen kimse diyor. Aynen öyle, trafikte lütfen kimse kullanmasın araçta telefon kullanmayın. Ama bize bir ses kaydı atmak veya ne bileyim bir yazı yazmak çok zor değil bence. Yazarlar ya, çok basit yani. Ama araç kenarda çekilerek tabii. Fazlasını dönüp bakmaz arkasına, bir de gel tat kalbimin bombasını. Bakalım başka kimler var?

0: Leyla Hanım da aramızda. Hoş gelmiş. Evet saatler 10-11 sizi düşünüyor. O da biliyorsunuz biz olduğumuz için.
1: Başka kim düşünecek değil mi ya? Yani?
0: Hadi bir araya gidelim aradan sonra buradayız. Bu şarkıyı Gençlik Merkezi'ne gönderiyoruz. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne, Yaren Hanım başta olmak üzere hepsini gönderiyoruz.

Devam edelim. Son zamanlarda dinlediğim bir sanatçı Nayda Babaşlı'dan bir şarkı dinleyeceğiz. Bakalım. Günaydın demiş dinleyicimiz. Günaydın. Türk Telekom'dan Emrah ben demiş. İyi yayınlar Mazlum Bey demiş. Teşekkür ediyoruz. Mem Ararat'tan Haçırık şarkısını kendime istiyorum demiş. Emrah Bey çok isterdim. Çok da güzel olurdu ama maalesef o şarkı bizde bulunmuyor. Lütfen başka güzel bir şarkı isteyin. Seve seve gönderelim, olur mu? Emrah Bey'den güzel bir şarkı bekliyoruz. Savaş Polat bize ulaştı. Aradı bizi. Eşi için dedi bir şarkı istiyorum. Suavi'den Ben Bir Kadın Sevdim şarkısını istiyorum. Günaydın Mazlu Bey, araçta oturmuş sizi dinliyoruz. Tabii Barış PTT'de diyor, arkadaşım diyor, sesi güzel, bence ufaktan bir şarkı istiyoruz diyor, canlı performans yapabilir diyor. Aa Barış Bey, bu arada bize Emin Bey yazmış. Emin Bey teşekkür ediyoruz. Araçta bizi dinliyormuş, sağ olsun. Teşekkür ederiz. Barış Bey vallahi o zaman sizi bırakmayız. Hasan Bey hoş geldiniz. Bize bir şarkı söyleyeceksiniz. Kabul etmiyoruz. Acil bir şekilde Barış Bey'den ya bize bir ses kaydı atsın ya da bir yayına alalım. Bize küçük bir kuple bir şarkı söylesin değil mi? Kesinlikle bekliyoruz bak, yoksa kabul etmeyiz efendim. Olmaz. Ben kabul etmiyorum şahsen. Mutlaka bekliyoruz burada. İlginç insanlar burada. Bu ne ya? Biri bana değişik şeyler göndermiş. Neyse. bu ne ya? Allah Allah. Dolandırıcı mı ne? Bir şey, bir mesaj geldi de vallahi tam çözemedim. Neyse, Barış Bey'den şarkı istiyoruz acil bir şekilde. Evet, zenci bir kardeşimiz bize mesaj atmış. Diyor ki çalışmak ister misiniz bizimle diyor. ne yapacağız Allah Allah. Allah bilir ne yapacağız. Peki. Sırayla gidiyoruz, sırayla. İstediğiniz kadar mesaj gönderebilirsiniz ama sıranız gelmediği sürece mesajlarınız okunmayacak, bilginiz olsun. Hatta şöyle bir şey de var, onu da söyleyelim. Mesela diyelim ki mesajınızı gönderdiniz ya, eğer ki biraz işte...

Efendim devam ediyoruz. Yavuz Oruç bizi aradı. Okan Batur, Erkan Batur ve diğer tüm cezaevindeki bulunan arkadaşlarına bir şarkı istedi. Hazal'dan Lezra ve şarkısı listeye alındı. Birazdan gelecek diyelim. Başka şöyle bakalım neler var. Şöyle hızlı bir şekilde iki mesaj okuyacağım. İki mesaj ardından ise bir araya gideceğiz. Zamanı geldi diye düşünüyorum. Peki dediğim gibi mesajları sırayla okuyoruz. Bu işler hep böyle. Kimse kusura bakmasın. Evet, Barış Bey'den hala şarkı bekliyoruz. Bakalım Barış Bey bize şarkı gönderecek mi? Hocam bekliyoruz demiş Faik Bey. O zaman şarkınız geliyor. Bu şarkı sizlere ve dayılarınıza gelsin. Günaydın Mazlum Bey. Ben de buradayım demiş Elif Hanım. Günaydın. Her zamanki gibi burada bizi bekliyormuş radyo başında. Ne güzel. Bugün sizden Özlem Özdil'den diyor. Gül düşer gül üstüne şarkısını rica ediyorum. Şimdiden teşekkür ederim demiş. Peki geliyor birazdan. Onun dışında bakalım. Evet. Hemen başka. Kolay gelsin amca oğlum Musab Ömer Karasu'ya selamlarımı gönderiyorum demiş. Teşekkür ediyoruz Mücahit Bey'e. Onun dışında başka Barış Bey'den cevap geldi. İnşallah şarkı göndereceğini yazmıştır. Bakayım. Bence birazdan geliyor diyecek. Demiş ki Mazlum Bey, Emin ve Aykut Bey'e selamlar olsun. Ama ben diyor söz vermeyeyim diyor. Bir dahakine yoğun olmadığım bir gün diyor. Söyleyeyim diyor. Tamam. Bekliyoruz ama olur mu? Gerçi sizin işlerde yoğunluk bitmez ki. Her zaman yoğunluk var sizde. PTT'nin işi zor valla. Ama bir ara bekliyoruz. Ki Emin Bey'in de, sesi daha güzel diyor. Bence Aykut Bey bu konuda bize yardımcı olsun. Aykut Bey kimin sesi daha iyi? En doğrusunu o söyler bence. Öyle düşünüyorum. Aykut Bey'den bekliyoruz. Hangi dinicimizin sesi daha iyi? Lütfen yazın. Bekliyoruz. En tarafsız yorumu ondan alırız diye düşünüyorum. Peki hızlı bir şekilde devam edelim. Cahide Hanım'a geldik. Bakalım Cahide Hanım bize ne demiş? Diyor ki günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın. Hayırlı sabahlar demiş ve Mazlum Bey diyor sizden Şakiro'dan diyor Hazal Dine şarkısını eşim Savaş Polat için istiyorum. Bu parçayı kendilerine göndereceğiz. Çalarsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Bu şarkıyı Faik Avcı ve dayılarına da gönderiyoruz ve sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hadi bakalım.

Evet, devam edelim şöyle, bakalım kimler neler demiş. Erkan Batur bizi aradı ve dedi ki, Mazlum Bey diyor, Mehmet Şanlı'dan yazıyorum seni, şarkısını istiyorum. Okan Batur abime, ondan sonra Faruk Akdağ, Muhammed Turan ve de Yavuz Oruç'a istiyorum dedi. Bizlere de armağan ettiğini belirtti, sağ olsun. Bir dinleyicimiz demiş ki, günaydın Mazlum Bey demiş, sıradaki parçayı Hakan Polat'a ve Savaş Polat'a, Muratcan Abbasoğlu'na ve Aslı Hanım'a armağan ediyorum demiş. Ama ismini yazmamış, ismini görmedim. Umarım kim olduğu diğer dinleyicimiz tarafından biliniyor. Buradayım abi diyor, Barış Bey söylesin diyor. Aa, bak Aykut Bey de Barış Bey söylesin diyor. O zaman Barış Bey'den en kısa sürede bir şarkı bekliyoruz mutlaka. Günaydın Mazlum Bey diyen Ömür Hanım öyle... Evet, öyle konuşunca diyor, günaydın demek istedim diyor. Ama öyle yani, gerçekten bir günaydın mesajı hak etmiyor muyuz ya? Herkes sessiz sessiz dinliyor yani, öyle olmaz. Bir günaydın mesajı çok mu bize? Yani o kadar bağırıyoruz, hoş geldiniz, merhabalar diyoruz. Bir günaydın mesajı çok fazla geliyor dinleyeceğimize. Kabul etmiyorum. Lütfen şu an hala mesaj göndermeyen dinleyeceğimizden bir günaydın mesajı kesinlikle bekliyorum. Peki sıradaki şarkıyı kim istemiş? Bakalım hemen o şanslı insan kimmiş? Bakalım. İsmail Bey burada, o da bizleri dinliyor ve bu şarkıyı, şu an çalan şarkıyı istemiş. Diyor ki, günaydın, dün duymadım bu parçayı, çaldınız mı? Tabii ki de çaldık İsmail Bey ya. Demek ki siz bizi gizli gizli kaçamaklarla dinleyip sonra gidiyorsunuz. Şarkınız şu an buradasınız değil mi? Bak, şarkıyı boşa çalmayalım. İnşallah buradasınızdır. Evet. Bakalım, inşallah buradadır. Evet, şöyle bakalım. Bu arada Türkiye-Yunanistan arasında da gerginlikler var maalesef ki. TSK az önce açıklama yapmış. Demiş ki, biz en sert cevap vermeye hazırız diyor. Bunu da paylaşalım. Evet, İsmail Bey dinliyor mu acaba ya? Şarkıyı yine duymadım demesin inşallah. Neyse, çalalım. Bence dinliyordur. Öyle hissettim. İçime öyle doğdu. Sonra gelelim Emin Bey ve Ömer Tayfur'un mesajını okuyacağım.

Evet, devam edelim kaldığımız yerden. Suavi'den güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Bu şarkı da gayet güzel bir şarkıdır. Selami Şahin de söylüyor değil mi? Burcu Güneş'le birlikte. Ama hangisi güzel emin olamadım. Sanki Selami Şahin daha mı güzel söylüyordu? Emin olamadım. Şimdi dinleyince karar vereceğim. Suavi de bir çalsın. Ondan sonra karar vereceğiz. Peki. Birazdan Rezan Koç'tan Parsek şarkısını da dinleyeceğiz. Çünkü Cemil Sarı bizi aradı. O da bu şarkıyı istedi. Onu da birazdan sizlerle paylaşacağız diyelim. Evet, söz verdiğimiz gibi Emin Bey ve Ömer Tayfur'un mesajını okuyacağız. Çünkü onlar da bizlere kulak veriyorlar. Evet, peki. Şöyle o zaman hemen o mesajları okuyalım, araya gidelim. Hatta 3 mesaj okuyacağım değil mi? Öyle görünüyor. Aynen 3 mesaj okuyacağım. Emin Bey diyor ki selamun aleyküm, hayırlı yayınlar. Hani baba tur Ağrı Iğdır seferlerine devam ediyorlarmış. Halil Hemgin'den bir şarkı istemiş ama Emin Bey maalesef bu şarkıyı bulamadım ne yazık ki. Yolcularımıza, sizlere ve tüm sevdiklerimiz için çalarsanız diyor sevinirim demiş. Tabii ki de çok çalmak isterim ama maalesef bulamadık. Yani yok yani. Sizi evet 10 TL götüreceğiz Mansur Bey diyor. Tamam Emin Bey, bir ara denk gelirsek öyle yapacağız. Evet 10 TL Iğdır'a gideceğim. Nostalji yaşayacağız. 2014-13 yıllarında öyleydi ya. Şimdi 200 lira olmuş ya. Yol bitmeden çalarsanız sevinirim. Emin Bey çok isterdim çalmayı ama dediğim gibi maalesef o şarkıyı bulamıyoruz. Başka şarkı isteyin lütfen. Mazlum abi iyi yayınlar. Ben Ömer Tayfur demiş. Cezaevindeki olan Suat Tayfur'a, Emrah Tayfur'a, Cemal Tayfur'a, Özcan Kandemir'e, Savaş Polat'a selamlarımı gönderiyorum demiş. Ve Kıvırcık Ali'den bir parça armağan ediyorum demiş. Abi okudun mu acaba diyor, bağlantı kesildi de diyor, daha yeni okuduk, yetiştiniz umarım. Evet, bir ara bağlantı kesilmiş, tekrar gelmişler. Peki ondan sonra hemen hızlı bir şekilde Cemil Sarı'nın mesajını okuyalım. Cemil Bey burada, o da bizi dinliyormuş. Cemil Sarı Volkan Erdoğdu ya. Ondan sonra Adem Kandemir'e, Musa Narboğa'ya, Remzi Sarı'ya, Mehmet Nuri Rızaoğulları'na, Şeref Sarıhan'a ve de Kutbettin Uçar, Erkan Salman, Yüce Kardeşler'e şarkı istiyor. Parsek şarkısı birazdan gelecek. Evet, Savaş Bey istedi. Eşi için biz de çalıyoruz. Suavi'den Ben Bir Tek Kadın Sevdim şarkısını. Ardından ise buradayız, sizleri bekliyoruz.

0: Emin Bey, yolunuz daha çok var mı? Bu şarkıdan sonra sizin şarkınızı çalacağım. Yetişir mi acaba? Söyleyin, ona göre şey yapalım. Çalalım. Şu an çalan şarkıdan hemen sonra sizinkini çalmak istiyoruz. Yetişebilirse bana söyleyin, hemen şey yapalım. İsmail abi buradaymış bu arada, dinlemiş. Dün yoğunluğum vardı diyor. Yoğundum diyor. Süpersin diyor. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Eyvallah, sağ olasın İsmail abi. Bu parça da tüylerimi diken diken oluyor diyor. Keşke burada da konseri olsaydı. İsmail abi, seni şok edecek, şaşırtacak bir şey söyleyeyim mi? Bu yapay zeka. Bu böyle bir insan yok yani İsmail abi. Bunu şey, yapay zeka söylüyor. Öyle bir adam yok yani. Yani istese de öyle bir şey yapamaz. Canlı kanlı biri değil ya. Robot. Robot söylemiş. Ya devir değişti İsmail abi. Evet, Medine Hanım aramızda. O da annesi için bir şarkı istiyor. Medine Hanım, annenize tabii ki de şarkı göndereceğiz ama küçük bir şartımız var. Bizi hiç takip etmeden mesaj göndermişsiniz. Böyle olmaz ki. Mazlum abi nasılsınız demiş. İyiyiz. Umarım siz de iyisinizdir. Ama bizi takip ederseniz daha iyi olacağız yani. Bu aralar Instagram takipçi sayımızın artması için hedef belirledik. Sizler de destek olun lütfen. Ben annem için diyor, bir şarkı istiyorum. Ahmet Kaya'dan Bu Dert Beni Adam Eder şarkısını çalar mısınız diyor. Tabii ki de çalarız. Seve seve çalarız. Geliyor birazdan. Sırayla çalacağız. Evet, Emin Bey galiba yol bitti ya. Vallahi adam yok yani. Gitmiş. Emin Bey, üzgünüm. Emin Bey, bilenler varsa, tanıyanlar söylesin. Bilerek yapmadık ama. Çok isterdim şarkısını çalmayı ama maalesef olmadım. Bakayım, Medine Hanım bizi takip etti mi? Vay, hemen de takip etmiş vallahi. Helal olsun. Peki, o zaman birazdan şarkıyı göndereceğim. Ahmet Kaya'dan. İnşallah vardır tabii, o da var. İnşallah vardır. Yoksa zaten güzel bir şarkı daha isteyebilirsiniz diyeceğim. Ama bence vardır diye tahmin ediyorum. İnşallah. Evet, Yavuz Oruç istedi. Bizler çalıyoruz. Radyoaktif Show.
1: Radyoaktif Show.
0: Devam ediyor.

Medina'nın çok güzel bir şarkı istemiş ya. Böyle Ahmet Kaya'nın sözleri çok güzel böyle. Nasıl desem, dinleyince insanı sakinleştiren bir şarkı istemiş. Evet, şarkı bu arada listeye alındı. Birazdan gelecek. Şimdi devam edelim sıradaki mesajlara bakalım. Evet, kim yazmış, başka kimler neler demiş, hemen hızlı bir şekilde bakalım. Abi sen öyle deyince şok oldum gerçekten, o yapay zeka mı demiş. Vallahi yapay zeka söylemiş o şarkıyı ya. Öyle bir adam yok yani bu dünyada. Necla ablamız burada, günaydın demiş. Bu şarkıyı ona da gönderelim, günaydın diyelim Necla ablamıza. Ondan sonra geldik, sırayla gidiyoruz. Sevda Hanım'a geldik. Bakalım Sevda Hanım ne demiş. Günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın Sevda Hanım. Manuş Baba'dan güzel bir şarkı Ferhat'ıma ve Aksöz ailesine gelsin diyor. Teşekkür ederim demiş. Peki biz teşekkür ediyoruz. Birazdan güzel bir Manuş Baba şarkısı tüm Aksöz ailesine gelsin bence diye düşünüyorum. Peki birazdan devam.

Evet, devam edelim. Bu arada İsmail abi, senin istediğin şarkıyı çok beğenmiş insanlar valla. Bir dinleyicimiz video atmış, diyor ki şarkı için dur ne yazmış bakayım. Şarkıyı dinlemiş ve radyoya video çekmiş bu arada. Diyor ki teşekkür ederim, parça süper diyor. Video göndermiş dinleyicimiz. Bu arada ismini görmedim dinleyicimizin, ilk defa bize yazıyor gördüğüm kadarıyla. Sağ olsun, teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Merve Hanım burada. Merve Hanım diyor ki günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın. Teşekkür ediyorum. Sizden diyor İbrahim Tatlıses'ten diyor o eski halimde eser yok şimdi, şarkısını istiyorum demiş. Gelecek birazdan. Abi buradayım, arada gidip geliyorum demiş. İsmail abi sana burada mısınız demedim ya, konuşuyoruz üstüne. Şarkının yapay zeka olduğunu söyledim yani, burada olduğunu biliyorum, sıkıntı yok. Sen işine bak, sıkıntı yok yani, seni çağırmadık. Başka neredeyiz, devam edelim. Yani İsmail abinin istediği şarkıyı insanlar beğenmiş ve yapay zeka işte dediğim gibi yani. Böyle de bir durum var. Peki Erkan Batur bize ulaştı ve dedi ki Mehmet Şanlı'dan yazıyorum seni kalem elimde şarkısını istiyorum dedi. Bizler de o zaman şarkısını gönderelim, sonra gelelim sıradaki şarkı ve mesajlarla yolumuza devam edelim. Sırayla tüm mesajlarınızı okuyor, mesajlarınızı okuduktan sonra şarkılarınızı çalmaya gayret gösteriyoruz. Hiçbir şekilde öne çıkmak için mesaj atmayın. Boşa atarsınız. Hatta tam tersi sizi geri planda atarız. Yaparız yani. Acımasızız. Okumda.

İbrahim Bey diyor ki bu hafta hep bu şarkı çaldınız Mazlum Bey, böyle olmaz ki diyor. Efendim insanlar istiyor, ne yapayım? He mesela aynı kişi istese bu şarkıyı ben onlara söylüyorum. Bakın aynı şarkı istediniz, lütfen değiştirin, ama farklı insanlar da istiyor. Ne yapalım yani, şarkı çalmayalım mı? Olmuyor ki. Sırayla devam edelim, sırayla. Günaydın diyen, günaydın Mazlum Bey, kolay gelsin diyen kim var biliyor musunuz? Hatice Hanım var, sağ olun Hatice Hanım, günaydın. Ondan sonra Semra Hanım diyor ki günaydın olsun bana ve herkese. Evet. Bana ve herkese diyor günaydın diyor. Diyor ki adını koyamadığım bir sıkıntı var içimde diyor. İçimi sığmıyor, daralıyor. Allah hayra çıkarsın diyor. İnşallah hayra çıkar ama bir şey olmaz ya. Bazen oluyor insanlara, yani hepimize oluyor bazen. Canınızı sıkmayın bence. Aklınıza kötü şeyler getirirseniz olur ama hiçbir şey aklınıza getirmeyin bence. Hasan Bey burada. Hasan Bey Shakiro'dan bir şarkı istemiş. Günaydın Hasan Bey diyelim. Hasancığım bir şarkı çaldık zaten Shakiro'dan. Dilerseniz size İbrahim Tatlıses'ten Yalnızım Dostlarım Yalnızım şarkısını gönderelim. Merve Hanım istemişti zaten. O şarkı gelecek birazdan. Peki o zaman hızlı bir şekilde devam edelim. Parsek şarkısını dinliyoruz. Bu arada Sibel Hanım burada mıdır? Sibel Hanım burada mısınız? Eğer buradaysanız bir buradayım derseniz mesajınızı okuyacağım. Eşine şarkı isteyen Sibel Hanım burada.

Evet, Türk Telekom'dan Emrah Bey, biraz mesajını geç gördüm, kusura bakmasın ama şarkısını buldum. Sevda Hanım ve kardeşi Ferhat Bey'e de göndereceğim aynı şarkıyı. Emrah Bey umarım dinliyordur, umarım denk gelir, boşa gitmez. Eğer buradaysa bize bir buradayım dese en azından mutlu oluruz. Şarkısı boşa gitmemiş diye üzülmeyiz. Günaydın Mazlum Bey, nasılsınız diye sormuş Dilan Hanım. Günaydın, iyiyiz valla. Seyda Perinçek'ten Çavente parçasını istiyorum demiş. Kalpten seven herkese gelsin, teşekkür ederim demiş. Tamamdır, gelsin birazdan o zaman. Türk Telekom'dan Emrah Bey, Manuş Baba'dan haberi var mı şarkısını istemiş, listeye aldım bile. Efendim, bize ulaşan bir dincimiz Sevda Hanım, Sevda Çelik diyor ki benim enişte

Hem diyor Yavuz Oruç açık cezaevinde bulunuyor. Bu şarkıyı ona armağan ediyorum demiş Sibel Oruç ve Sevda Oruç adına. Adanalı Ayhan'dan Döneceğim Bir Gün şarkısını istemişsiniz ama biz maalesef sabah arabesk çalamıyoruz ne yazık ki. Dolayısıyla rica etsek başka bir şarkı isteyebilir misiniz? Çünkü arabesk çalamıyoruz maalesef ki. Keşke olsa ama maalesef ki. O yüzden sizlerden başka bir şarkı bekliyoruz diyelim ve Manuş Baba dinliyoruz. Haberi Var mı şarkısı Türk Telekom'dan Emrah Bey'e. Ondan sonra bir de Sevda Hanım ve kardeşi Ferhat Bey. Aa Emrah Bey buradaymış valla şarkısını dinleyebilecekmiş. Sevindim buna. Buradayım kral diyor. Eyvallah tamam o zaman bu şarkı size gelsin bakalım. Türk Telekom'dan Emrah Bey'e özellikle gönderiyoruz. Sevda Hanım ve Ferhat Bey'e de gönderiyoruz. Hatta Türk Telekom'dan iki kişiye daha hatta hepsini tanıyoruz ya şimdi göndermesek olmaz. Tamam. O zaman Türk Telekom'dan aklıma gelenleri söyleyeyim. Caner İsmailoğlu, Muhammed Arkan, Hacı Basut, Serkan Han. Hepsine gönderelim. Hadi bakalım.

Leyla Hanım'la bir türlü biz anlaşamadık. Leyla Hanım gerçekten nasıl olacak ben bilmiyorum, anlamadım ama mesajlarınızı okuyoruz, sırayla geliyoruz diyoruz ama siz hala ısrarla mesaj atıyorsunuz, hadi mesajımı okuyun, yok işte aramalar, ben anlamadım ki valla, ne yapacağız bilmiyorum, nasıl çözeceğiz bu işi bilmiyorum. Mazlum Bey iyi yayınlar. B12 koğuşundaki canımdan çok sevdiğim eşim Baran Çelik için diyor, Devrim Çelik'ten diyor, Yanarım şarkısını armağan etmek istiyorum demiş. Peki birazdan gelecek. Lütfen onun için de bize üst üste aramayın, olur mu? Çünkü bekliyorum demişsiniz. Herkes bekliyor ama Leyla Hanım, herkes bekliyor. Şu an herkes şarkısını bekliyor. Şu an bizi dinleyen herkes, bak Emrah Bey kaç saattir bekliyor mesela. Adam en son şarkısını çalabildik. Herkes bekliyor Leyla Hanım. Ben de bekliyorum. Mesela ben de yayının bitmesini bekliyorum. Herkes bir şeyler bekliyor. Abi Gökhan Özen'den Güvercin şarkısını var mı diyor. Yoksa diyor hangi güzel şarkısı varsa diyor sana seçim bırakıyorum demiş herhalde. Sen seçersin diyor. Teşekkür ederim. İdal bakayım Gökhan Özen'i ben de çok severim ama o şarkısı var mıydı bilmiyorum. Öyle bir şarkısını ilk defa duydum senden. Umarım vardır. Yoksa çok güzel bir şarkısını göndereceğim. Öyle bırakmayız. Güzel bir şarkı göndereceğiz Gökhan Gökhan Özen'den. Evet Leyla Hanım tamam demiş. Tamam diyorsunuz ama hep aynı şeyi yapıyorsunuz Leyla Hanım. Üzülüyoruz valla yani. Çünkü herkes bekliyor. Bakın herkes bize mesaj atıyor. Herkes diyor ki ocakta yemeğim var. Bebek ağlıyor. Mazlum Bey hadi yemeğim ocakta yandı. Herkes öyle şeyler söylüyor. Herkes bekliyor. Mesela ben de çok şey bekliyorum. Mesela ben güzel günler bekliyorum. Güzel günler de beni bekliyor ama hiçbir... neyse çok güzel bir şarkı dinliyoruz. Ahmet Kaya'dan Medine Hanım ve annesine, biricik annesine gelsin bakalım. Ahmet Kaya'nın o güzel şarkısını tüm annelere gönderelim mi? Bence gönderelim ya. Tüm anneler sizin için geliyor.

Evet, ideal senin şarkını buldum. Çok da güzel şarkıymış ya. Valla ben Gökhan Özen dinleyen biri olarak bunu bilmemem kötü olmuş. Ama ben de ortak olmak istiyorum bu şarkıya. Çok güzel şarkı.

biri olarak bunu bilmemem kötü olmuş. Ama ben de ortak olmak istiyorum bu şarkıya. Çok güzel şarkı. Okuyorum lütfen diyor. Şimdi çalmanızı istiyorum. Sevinirim demiş. İsmet Jiyan'dan bir şarkı istemiş. Tamam, geliyor birazdan. Serhoş Mame şarkısını istemiş. Sizden ricam bu şarkıyı çalın. Evet. Evet, çalarız, merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Şarkı birazdan. Evet. Merak etmeyin Sibel Hanım. En güzel şarkıyı size ve eşiniz Yavuz Bey'e göndereceğiz. Tabii bir de yanınızda bulunan Sevda Hanım'a da göndereceğiz. Yani 3 dincimize de güzel bir şarkı göndereceğiz. İsmet Jiyan Serhoş Mame şarkısı birazdan gelecek. Hiç merak etmeyin. Evet, Kıvırcık Ali dinleyeceğiz. Kıvırcık Ali'den Tel Vurdu Beni şarkısını Ömer Tayfur istemişti. Onu dinleyeceğiz. Ondan sonra Devrim Çelik'ten Yanarım şarkısını listeye aldık. O da birazdan geliyor. Güvercin şarkısını Gökhan Özen'den listeye aldık. O da geliyor. Birazdan hepsi.

Evet, devam edelim. Cahide Hanım'dan bir öneri var. Suat Bey bizi aradı. Suat Bey diyor ki Volkan Erdoğdu ve Emrah Tayfur için diyor. Üzülmedim ki şarkısını Semih Cek'ten çalar mısınız diyor. Bir de Volkan Erdoğdu'ya sesleniyor. Lütfen bana bir şekilde ulaş, haber et, abini ara diyor. Devam edelim hızlı bir şekilde. Başka Cahide Hanım diyor ki Mazlum Bey, bu yapay zeka şarkısının bir versiyonu daha var. O daha güzel. Onu çalsanız daha çok beğenilirdi diyor. Buradaki konserde söylemiş gibi diyor. Diğeri daha güzel diyor. Cahide Hanım, o zaman bize bir sonraki programda onu gönderin, onu çalalım, olur mu? Siz hatta bize YouTube'dan link gönderin. Bakalım bizdeki versiyonu bir şekilde anlamaya çalışalım. Çünkü hangisi olduğunu bilmiyorum. Siz bize atarsınız. Bir sonraki programda mutlaka onu çalalım. Bakalım.

Aşkına Mazlum abi ben Tubi demiş ha kızı yazmış uzun zamandır diyor derslerinden dolayı yoktum mesaj atamadım diyor. Peki baban niye mesaj atmıyor bize Tubi? Fatih Kısa Parmak'tan diyor babam şarkısını çalar mısınız diyor. Çalarız tabii ki de geliyor birazdan. Evet abi ben... Abi ben demiş. Evet Tubi tamam senin de mesajını gördüm. Bugün herkes çok sabırsız ya. Niye böyle yapıyorsunuz? Peki Merve Hanım istedi bizler çalıyoruz. İbrahim Tatlıses isteyen Hasan Bey'e de gönderelim. Daha doğrusu istememişti Ahmet Kaya'da. Yok kimden istemişti ya? Birinden istedi. Şakir istemişti. Hasan Bey'e de gönderelim.

Evet, devam edelim hızlı bir şekilde. İki mesajı okuyalım, sonra iki şarkı beraber dinleyeceğiz. Sonra ben yine buradayım. Veda zamanımıza yaklaşıyor. Şöyle bakalım. Evet. Öldürür Sevdan diye bir şarkısı var. Duydun mu bilmiyorum ama o da ayrı güzel. Dinlemeni tavsiye ederim demiş İdal. İdal bana bir link atsana ya, sana zahmet. Teşekkür ediyorum, bir bakayım. Evet, günaydın, iyi yayınlar Mazlum Bey demiş. Gökhan Özen'in o şarkısını çok severim demiş. Aynı şarkıyı Merve Özbey ve Sezen Aksu da seslendirmiş. Aa, öyle mi? Bak neler öğreniyorum ya bugün vallahi, çok ilginç. Bir dinleyicimiz yazmış. O zaman o şarkıyı birlikte hep beraber dinleyeceğiz. Dinleyiciler ve ben beraber dinleyeceğiz. Evet, Dilan Hanım istemişti. Bizler çalıyoruz Seyda Perinçe'yi. Gökhan Özen'in de şarkısı Yolda. Onu da söyleyeyim, ben de sabırla bekliyorum o şarkıyı. Çünkü ben de Gökhan Özen'i seven bir insanım yani. Severiz kendisini. Peki, iki şarkı sonra buradayım.

Devam. İdeal şarkıyı göndermiş, sağ olsun. Siz bu şarkıları dinlerken ben de arka planda onu dinliyordum. Leyla Hanım diyor ki güzel günler, ben de güzel günleri bekliyorum Mazlum Bey demiş. Güzel günler de sizi bekliyor Leyla Hanım, bakalım ne olacak. Hepimiz güzel günleri, güzel günler de bizi bekliyor.

Ben Seda, sıradaki şarkı Dayım Kandemir, Metin Kandemir'e gelsin, canım dayım demiş. Peki, Seda Hanım, o zaman dayınıza bu şarkıyı gönderelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Bu şarkıyı tabii Yavuz Oruç'a, eşi Sibel Oruç'a ve Sevda Çelik'e de göndereceğiz. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. İsmet Cihan Serhoş Mama şarkısıyla sizlerle. Peki Gökhan Özen nerede diyeceksiniz. Gökhan Özen hemen bu şarkıdan sonra geliyor. Gökhan Özen isteyenler şöyle bir adını yazsınlar. İki kişi var, ben, üç kişi var pardon. Ben, İdeal, bir de bir dinleyicimiz var. Üçüne göndereceğiz.

Devam edelim. Birinden rica edelim. Biri yapsın şunu. Biri YouTube'a girebilir mi? Bir dinleyicimiz YouTube'a girsin. Birden fazla kişi de girebilir bu arada. Sıkıntı yok. Sevgili dinleyiciler, YouTube'a bildiniz mi? YouTube uygulamasını bir açın. Arama çubuğuna tıklayın. Yukarıda arama bölümü var ya, bak yukarıda en üstte. Büyüteç şey şeklinde. Gördünüz mü? Oraya tıklayın. Bakın bir de sol sağ tarafta mikrofon işareti var. Mikrofon işaretini basar mısınız lütfen? Mikrofon işaretine basın. Bastınız mı? Tamam, bastıktan sonra bakın şu an sizi dinliyor. Bir de yanında şarkı yazıyor. Bak şarkı yazıyor. Oraya bir tıklayın. Leyla Hanım bir şarkıyı bulamıyormuş. Yardımcı olalım. Ben telefonu açtığım için ben yapamıyorum. Biri yapsın. Şimdi radyonuzun sesini biraz açın. Bu şarkıyı dinletin.

Evet. Leyla'nın bu şarkıyı bulamıyormuş. Bizden yardım istiyormuş. Siz bakabilir misiniz diye. Valla ben bulamadım ama bence YouTube'dan dinleyeceğimiz bulmuştur. Şimdi bize ekran görüntüleri gelir. Ben buldum diyenler çıkacak. Göndersinler. Biz de sizinle paylaşalım. Çok teşekkür ederim diyen Seda Hanım var. Rica ediyoruz Seda Hanım. Cahide Hanım, şarkıyı gördüm de sanki aynı şarkı ya. Valla bana aynı şarkı gibi geldi. İlginç bir şekilde. Neden aynı şarkı gibi geldi bilemedim ama sanki aynı şarkıymış gibi geldi bana. O yüzden emin olamadım ama bir sonraki programda umarım bulursak çalmak isterim yani. Tamam, ben buldum demiş de bir dinleyicimiz. Gökhan Özen, bana da gelsin diyen Şule Hanım'ı görüyoruz. Şule Hanım, siz de uzun süredir yoktunuz. Ondan sonra Şule Hanım'a da gönderiyoruz. Zilan Hanım aramızda, iyi yayınlar Mazlum Bey demiş. Teşekkürler, sağ olun. Bana da bir şarkı yollarsanız diyor. Hemi diyor. Tamam, göndeririz tabii ki. Göndermez miyiz? Hemen size de kimi göndereceğiz? Bakayım, size özel bir şey gönderelim bakalım. Sevinecek. Tamam, size de Fatih Kısaparmak'tan Bu Adam Benim Babam şarkısı gelsin o zaman. Peki. Gökhan Özen çalacağız. Gökhan Özen'den hemen sonra buradayız tekrardan ama Gökhan Özen o zaman 4 kişiye göndereceğiz. Öyle görünüyor. Merhaba, ben Nisa. Sıradaki şarkı canım dayıma Metin Kandemir'e gelsin onun için diyor. Onu çok seviyorum demişler. Peki, Nisa'ya da teşekkürler diyelim. Evet, o zaman Gökhan Özen kimler için geliyor? Başta bana geliyor. Evet, en başa kendimi koyacağım bu sefer. Biraz da kendime torpil yapayım değil mi yani? Peki, bana geliyor. Şarkının sahibi İdale, bir dinleyicimiz var, ismini vermek istemiyor. Ona ve Şule Hanım'a geliyor.

Evet, güzel bir şarkıyı geride bıraktık. Bu arada Leyla Hanım, maalesef şarkınız bulunamıyormuş. YouTube'dan aranan ve bulunamayan bir şarkı. Leyla Hanım teşekkür etmiş bizlere. Keşke bulabilsek valla ama maalesef bulamadık. Çaydar Hanım diyor ki evet Mazlum Bey diyor aynı ama o daha hareketli sanki. Çalınca fark edeceksiniz diyor. Olur, bakacağız zaten. Ben ikisini de dinledim diyor. Bu daha güzel sanki diyor. Peki bir sonraki programda onu da değerlendireceğiz inşallah. Teşekkür ediyoruz bu arada bize bu konuda bilgi verdiğiniz için. Merhaba, ben bakayım. Seyfettin diyor. Seyfettin İmrak bize ulaşıyor. Seyfettin Bey burada mısınız diye bir soralım. Seyfettin Bey cevap verene kadar biz de bakalım başka neler var. Seyfettin Bey buradaysa bir yazsın. Görmek istiyoruz Seyfettin Bey'i. Evet, son şarkımız da geliyor birazdan. O da Sevinecek'ten geliyor. Sevinecek'in son şarkısına ortak olmak isteyen, armağan edilmesini isteyenler bana yazsın. Ben de son şarkı istiyorum diyenler varsa. Üzülmedim ki şarkısı Suat Tayfur istemişti.

Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibi. Ben babamın oğluyum.

Evet, ne çok alıcısı varmış son şarkının. Güzel ama şarkı. Bu arada Melek Hanım diyor ki umarım yağmurlu havaya gider diyor. Valla düşündüm ama bu yağmurlu havaya çok gitmez diye düşündüm. Sonra ne yaptık? Bunun dışında bir de başka bir şarkı daha listeye aldım. Yağmurlu havalara tam gidecek şarkı bu sefer ama. İki şarkı gelecek aslında. Evet, bugün Metin Bey'e bayağı mesaj geliyor. Nil, o da sıradaki şarkı da gitmesini istiyor. Metin Kayındamir'e. Ondan sonra Seyfettin Bey bizi dinliyormuş ve teşekkür etmiş. Ben teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkı

0: Selamlar size ve ailenize gelsin. Sevda Hanım ediyorum hep ya. Semra Hanım, ben de son şarkıya ortak olmak istiyorum. Yorumunuz için de teşekkür ederim demiş. Peki. Zilan Hanım'a da gönderelim son şarkımızı. O da bizi dinliyor. Zilan Hanım'a da gönderdik. Abi ben de son şarkıya ortak olmak istiyorum demiş Melek Hanım. Umarım yağmurlu havalara gider inşallah diyor. gider. Son şarkı birazdan geliyor, o da gelecek. İki tane şarkı peş peşe gelecek yani. Cahide Hanım son şarkıyı kendisi ve eşi için istiyor. Geliyor. Selam, ben de ortak olmak istiyorum son şarkıya diyen Didem Hanım'ı görüyorum. Didem Hanım, o zaman sizi de dahil ettik son şarkıya. Yaren Hanım bize video atmış. Yaren Hanım'ı da son şarkıya dahil edelim o zaman. Teşekkür ediyoruz. Onun dışında başka var mı başka? Sanırım yok artık herhalde, değil mi? Başka var mı? Yok galiba. Evet, birazdan Merve Özbey Yağmur şarkısı da gelecek. O da Yağmur'u sevenlere gelsin. Onu da armağan etmiş olalım. Hala yeni şarkı isteyenler var. Bakayım. İki mesaj daha var. Necmettin Bey ve kızına Tubi'ye de göndereceğiz son şarkıyı. Onlar da bizi dinliyorlarmış ve istiyorlar. Beni de ortak eder misin şarkıya demiş. Tabii ki de ortak ettik bile. Ben de ortak olmak istiyorum diyen Leyla Hanım ve eşine de gönderelim son şarkıyı. Peki başka? Faik Bey burada. Faik Bey ne demiş hemen? Faik Bey'in mesajını da okuyalım araya. Daha doğrusu şarkıyı bitirelim artık. Hocam bekliyoruz güzel bir parça. Faik Bey gönderdim ya şarkıyı, daha ne yapayım? Güzel bir parça gelsin diyor. Güzel bir şarkıyla kapatalım diyor. Tamam, iki güzel şarkı geliyor zaten Faik Avcı. Size zaten Shakiro'da gönderdik. Daha ne yapalım yani, değil mi? Göndermemiz gereken tüm şarkıları gönderdik. Peki Semih Çek dinleyeceğiz. Suat Tayfur istemişti Volkan Erdoğdu'ya ve tüm arkadaşlarına. Hemen sonrasında benim sizler için seçtiğim şarkı gelecek. Yağ Yağmur diyecek Merve Özbey. Yağmurlu havaya iyi gider. Bana ve eşime gelsin demiş Leyla Hanım. Peki bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Sizi iki şarkıyla baş başa bırakıyoruz. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakmasanız kimse ama kimse size bakmaz. Radyoaktif Show bitti. Pazartesi günü aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Pazartesi buluşuyoruz.
1: Sanma sen gidince ben hep bakladım.

Radyo Doğu Bayezid. Radyo Doğu Bayezid yenilenen müzik listeleriyle ve eğlenceli programlarıyla artık daha canlı. Üstelik reklamsız ve

0: Güne pozitif başlamak, kendini iyi hissetmek için Radyo Doğu Bayazıt size yeter.
1: 24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Dolbayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Dolbayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

bazen beklenmedik anlarda değişir. Ve o anlarda doğru yardım ve müdahale hayati önem taşır. Hayat 112 mobil portal, acil çağrıdan afet bildirimi ve kadın destek hattına, sahipsiz sokak hayvanları ihbarından uyuşturucuyla mücadeleye kadar birçok hizmeti tek bir çatı altında sunar. Uygulamaya e-devlet bilgilerinizle kolayca giriş yapın. Tek dokunuşla 7/24 ihbarda bulunun ya da doğrudan 112'yi arayın. Olay yeri, adres bilgisi ve görselleri kolayca ekleyin. Konumunuzu anında paylaşarak ekiplerin size ulaşmasını hızlandırın. İlk yardımdan asayişe, yangından trafik kazasına pek çok vaka için ihbar yapabilir, destek alabilirsiniz. Uygulamadaki okul acil ekranıyla tek tuşla acil yardıma ulaşabilirsiniz. Sistem acil durumda sinyal gelen okul ve sınıfı direkt buluyor. Üstelik bu kısımda uygulamayı kullanan öğretmenlerin bilgileri de yer alıyor. KADES entegrasyonu sayesinde kadınlar acil durumlarda tek dokunuşla güvenlik güçlerine erişim imkanı sağlıyor. Radar noktaları, son depremler, acil toplanma alanları ve size en yakın sağlık hizmetleri konularında bilgi alabilirsiniz. Afet anlarında tek tuşla sevdiklerinize güvendeyim mesajı gönderebilir, acil durumlarda alarm, düdük ve Morse alfabesi gibi pratik iletişim araçlarını kullanabilirsiniz. AFAD gönüllüsü olun. Eğitimlerle bilinçlenin, yaşam alanınızı hazırlayın. Profilden adresinizi ve yakınlarınızın adresini ekleyin. Böylece sadece kendi konumunuz için değil, yakınlarınız için de ihbarda bulunabilirsiniz. Unutmayın ki asılsız ihbarlar cezai yaptırıma tabidir. Acil durumlarda hızlı, güvenilir ve etkin müdahale için Hayat 112 mobil portal her zaman yanınızda.

Radyo Doğu Bayazıt'ı sosyal medyada takip edebilirsiniz. Bizi Instagram, X ve Facebook'tan takip ederek bizden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olarak yayınlarımızın en sevilen kesitlerine anında ulaşabilirsiniz. Şimdi bizi takip etmeye başlayın ve sosyal medyaya özel. İstek şarkı ve daha fazla sürprizden ilk sizin haberiniz olsun.

aynen arkadaşlar, ben DJ'niz Cengiz. Bu güzelim havada radyonun sesini açıyorsun. Yepyeni Kadir featuring Hediye. Rampapa.

0: tükenmez maceralardı. İçinde binlerce istekler vardı. Bir şair yahut bir hükümdar gibi.
1: Sözün şiirlerin mükemmelidir. Senden başkasını

Hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.

hiç tükenmem, benden sonra duman kalır. Ben yanarım hiç tükenmem, ben yanarım hiç tükenmem, benden sonra duman kalır. Kalan kalır, kalan kalır, giden gider, kalan kalır.

ne fayda, ne fayda. Kefen beyaz, ne fayda. Bir hayna yaş dökersin, kadrin bilmez, ne fayda. Bir hayna yaş dökersin, kadrin bilmez, ne fayda.

can kalır. Yere vurma hatırımı, yere vurma hatırımı, sana kahpe meydan kalır. Kalan kalır, kalan kalır, giden gider, kalan kalır.

0: Şu güzel memleketin enfes nimetlerine bak maşallah. Mis gibi etler, köfteler.
1: Yeme.
0: Kuru fasulyeler, pilavlar.
1: Sakın.
0: Şifa niyetine çorbalar.
1: Yeme.
0: Sağında yumurtalar.
1: Yasak.
0: Nar gibi kızarmış tavuklar.
1: Yeme.
0: Derya kuzusu balıklar.
1: Sakın.
0: Envai çeşit peynirler.
1: Yeme.
0: Çıtır çıtır ekmekler.
1: Yasak.
0: Taze sebzeler, meyveler.
1: Yeme.
0: Onu yeme, bunu yeme. Biz ne yiyeceğiz kardeşim?
2: Gönlünüz yiyin ama kararın değil. Hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden lezzetli.
3: Türkiye Cumhuriyeti.

Radyo Doğu Bayezid yenilenen müzik listeleriyle ve eğlenceli programlarıyla artık daha canlı. Üstelik reklamsız ve kesintisiz yayınlarımızla evde, işte, her yerde sizinleyiz. Güne pozitif başlamak, kendini iyi hissetmek için Radyo Doğu Bayezid size yeter.

Radyo Tut elimden yürü benle, kapat kulağını, sen de kim ne söylerse dinleme, ben sana hasret.

0: arkadaşım birkaç banka hesabı açmamı istedi. Hesapların tüm kontrolünü kendisi üstlendi. Sana da yattığın yerden para kazandıracağım dedi. Derken hesaplar karıştı, hayatım karardı.
1: Kontrolünüzde veya bilginiz dahilinde olmasa da yasa dışı bahis, tefecilik, dolandırıcılık, aklama ve terör gibi suçların para nakillerine banka hesaplarınızın aracılık etmesi durumunda ağır hapis cezalarıyla karşılaşabilirsiniz. Hesaplarınızı başka kimseye kullandırmayın, tüm gelecek hesaplarınızı yakmayın.
2: Su vatandır. Her çamaşırda ön yıkama yapıyorsanız, banyoda suyun ısınmasını bekliyorsanız, tabaklarınızı önce bir sudan geçiriyorsanız, ellerinizi sabunlarken su akıp gidiyorsa, her seferinde sifonun tamamını kullanıyorsanız, dişlerinizi fırçalarken musluğu kapatmıyorsanız, siz de sadece bir günde tam 5 damacana suyu israf ediyor olabilirsiniz. Su vatandır. Suya ihanet etmiş.
3: CİMER, milletin yönetime katılmasını sağlayan en kolay, en kısa ve hızlı sonuç veren bir iletişim yoludur. Devletin her zaman vatandaşına kulak verdiğinin göstergesi olan CİMER, katılımcı demokrasinin en doğru işleyen örneklerinden biridir. CİMER'in güvenilirlik oranı Türkiye'de kurumlar bazında ilk 5 içerisindedir. CİMER, kişilere hem yönetime doğrudan katılma hem de idareyi denetleme imkanı sunan ve kusursuz işleyen bir demokrasi projesidir. Sadece dilekçe, şikayet ve bilgi edinmeyle sınırlı kalmayıp, görüş ve önerilere de yer verdiği için ifade özgürlüğünün teminatıdır. Çözüm odaklı ve dinamik yapısı sayesinde taleplere kısa sürede cevap verirken, sorunları doğru kurumlara yönlendirerek takip eder ve sonuç alınmasını sağlar. İnteraktif yapısı sayesinde bir vatandaşın talebi gerçekleştirilinceye kadar sürecin takip edilmesine olanak tanır. Tüm başvuruların konusunda uzman kadrolarıyla titizlikle değerlendirilmesi sayesinde iftira, karalama ve yanlış yönlendirmenin önüne geçilir. Kullanımı kolay arayüzüyle 12 yaş ve üzeri herkesin rahatlıkla kullanabileceği ve sağlıklı geri dönüşler alabileceği bir sistem sunar. CİMER, milletle devlet arasındaki en güçlü iletişim mekanizmasıdır.

Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odalarında. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yarim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

0: gençlik
1: giden günlerim oldu. Seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa. Susman da yeterdi.

insan derdine kadar koyarmış rakıyı. Yoksa anılarınız bir duble rakının ağzında, küçük küçük gözyaşları bırakın masanın bir kenarına. Afiyet olsun.

0: Hadi gidelim rakı içelim. Vallahi billah gidip alalım Ahmet abi.
1: Gidelim. Hadi gidelim abi.
0: Mert Ali. Sen de bugün rakı içeceksin abi.

0: için savurdular önümüne.
1: Yeryüzündeki acıların hepsini, hepsini tattım. Heder oldum, ekmeğime tütün kattım. Beni milyon kere yaktılar üst üste. Bir anka kuşu gibi anne, bir anka kuşu gibi kendimi külümden yarattım.

beni konarım göçerim ben geceler tanır beni

Ahmet ustum. Çiviyle çakılırken taşlara, ciğerimi kartallara yedirdim. Spartak üstüm köleliğin çığlığında. Aslanlara yem oldum, tükendim. Kör kuyuların dibinde Yusuf'tum. Kerbela çölünde Hüseyin. Zindanlarda Cem Sultan. Sehpada Pir Sultan. Kaçıncı ölmem, kaçıncı dirilmem bu. Tanrılardan ateş çaldım. Yüzyıllarca tutuştum, üst üste yandım. Bir anka kuşu gibi anne, bir anka kuşu gibi kendimi külümden yarattım. Radyo Doğa.

sen çok, ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Biraz da sen ağla.

Ben seni azat ettim, sen de azat et. Hakkımı helal ettim, sen de helal et. Seni sevdiğim için, seni sevdiğim için özür dilerim. Adımı değil ama adını koydum ihanet. Bu aşk.

0: Radyo Doğa Beyazıt WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
1: 0472 312 30 07 0472 312 30 07

0: Sizin internet faturası ne kadar geliyor?
1: Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz.
0: İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama.
1: Wi-Fi şifremi paylaşmamın faturası ağır oldu.
2: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.

Radyomuzu 7/24 kesintisiz dinlemek için www.radyodoğubayazıt.com adresini ziyaret edebilirsiniz. En iyiler ve en yeniler için takipte kalın.

0: Sen benim dalga mı geçiyorsun?
1: Evdeki şiddet hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın meşru değildir. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur. Kanunlarımıza göre şiddet uygulayan kişi alınan tedbir kararına aykırı hareket ederse doğrudan soruşturma ve yargılama yapmaksızın, ertelenmeksizin, para cezasına çevrilmeksizin zorlama hapsine alınır. Evdeki şiddet hapiste biter.

0: çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gülüm, elimde değil sevgilim. Seni kıskanıyorum, beni affet. Beni affet sevgilim. Beni affet.
1: Radyo Doğu Bayazıt.

beklerken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

Radyomuzu 7/24 kesintisiz dinlemek için www.radyodoğubayazıt.com adresini ziyaret edebilirsiniz. En iyiler ve en yeniler için takipte kalın.

0: Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu.
1: Radyo Doğu Bayazıt.